arka ocağa sen gel gel pipaye lorru ne cumam şir bugu dötte oh oh şir bugu sette oh oh şir bugu çarta oh oh arka ocağa lor bahçeyi şirin zabun ne cumam şir bugu dötte oh oh şir bugu sette oh oh şir bugu çarta oh.